0: dadım oğlumu kokuamalı da tuzağını. Dadım bu haline kanımı lanak sütüce pilavımı onu gelir dalıyan. Onların dadım oğlu tabarik belirli hal olalım. Ben de yazdama geldim. Mev ipe kotoka meşalim mev sikeler yazdan mev sana fikirem atlapa. Mev bu ziramı sakalım oğlunun dadım oğlanı oğlu ki bu halesin dadım pomuru ettim oğlu kanı. Dadı öyle dadı hocanı bu ibadetle kozum. Ben bir kokun ödüğü ben plakamın onu alın ne afanamın. Dadı ne gitti mi ne mi? Mesela diyeceğim. Aa, ki bana bir şeyle sokakın zekeri değil. Hani bu zaman ben ki dadı var mı?
1: Dadı.
0: Aa, kim oğlu ağzı?
1: Aile idwe.
2: Kala katolo kama khes.
1: Kamfela.
2: Mogela o fala ka masono no me ka pela nya sina mo fela me ka nana ke sitiso me ke fola mo twa le mudi nge ke le tele ba la ba le tangal se be ke me ma hula le me ma tsepo le me ma me ma ke bo ke tsan hata ga mane ke a le bua
1: ha ke le bua